Miha hisab anika ve situr ehun teriye ge request mi himnal deni Rihanna ge lavatakun lave mi farmi bal deni.